0: Ne var Mountengo var?
1: Bizde YouTube, bizde giderim mi? Yersin de gidemiş kral. Yersin gerçi Maximus. Maximus.
2: Valkrat, ragazzi.